ağlam atacak yuva. O da lan bana hakiler o. Kenga makabayra. Ağlamana kaypar va. Vay kemen. Ağlamana kaypar va da korna fiyatlarına mı bu anna? Aha koy tipeti gitar agi. Da yinu i bo kekel. Uhi akavaro. E tole varo.

hakimi yarana vakit yara kayda kanar ne. Tatsumu, tata matsi, tahiri ne, aharangi patarangi, papachi. Tehkanganu yamaru imi, itare mi kitara inga, hakimi.